0: Şey de abi bala. Şey de abi bu şey de abi yine kullanan aklım çeldim onu. Aslar kobra na kum beni mogi mogi moshni vedushim besin.
1: Khatsi avrem de?
0: Devray Rusta.
1: Tam ya khore kalan kan anjam ay.
0: Kal ta anjam ve bio bashim am resim Rusta.
1: Kanevri?
0: Ama pa u selam. Dadar. Ya eskuta.